0: cuña cara y la vende salvadas, amigo, como si ese frío había respetado, eso es. Apuestando allá farre a mí, ella entra a mí sin mí, a ver. Ella otro mira con otro lado, ya farre a mí, pero yo la vende fusil, pero pues, pero bien. Y cuando a otro día la añade permiso a la casa, amigo, coña, se da mucha.
1: Ay,
0: cuatro,
1: amigo, ay, ay, ay, comisario, ja. Catuña, tu lado, la música, mira, ya, o, pa, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya